0: farzandım şeker kandım al, farzandım asal kandım.
1: FM 106.5 Ariyet Dana'da asıl

0: qanaqa savol?
1: Tasdiq yoki inkor? 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo

0: Tüşüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamsın. Britaniyalik olimlarning qayd etishicha, uchar likopchalarni ko'rgan erkaklarning deyarli hammasi uylangan ekan. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

0: برين دقيقة.
1: فارسچەدا تۇزلۇق سۇ ياكى سۇدا ئېرىتىلگەن تۇز مانىسىنى بېرىۋچى سۆز. نامكۆپ.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yana 3 vazirlik xodimlari korrupsiya oqibatlarini anglash uchun koloniyaga olib borildi. Mustaqillik shoh ko'chasining bir qismi 13 iyulgacha yopiladi. Starlink endi mobil operatorga aylanishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalda.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriyat Donor

uzatamız seni yar yarlar bilen. Yürekteki güzel isharlar bilen.

0: istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Karantinda tasig'ish divanda shashli yegani kiribdi-da. Shashli yeb chiqqandan keyin shashli pasiga qarab, aka shashli zo'r bo'libdi-lar. Bunaqa shashli yemaganman aka. 4 ta yedim, bittasini ham yutolmadim. Yo, shashli yumshoq bo'lgan, shirin bo'lgan. Yutolmayapman. Sen şaşlıcım, aka sizin kayfınız yok mu baba? Yok, ne kadar? Bu şaşlıyı yokken, belki maskeni hiç boş gerek kadar.

gitti. Kozun kimden kolu şaşıp atıp gitti. Asrı beni o sevmeyen hat şüner.

Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: g'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdiyev.

0: Yaşasın, aman bulsunlar, Muzaffar Abdüazimke rahmet, onahanlarımız salamat bulusun, aman bulusun, hemmelerin duaları icabat bulusun. Maksadımız şu, ota-onalarımızga hizmet kılıp, duaları alıp cennetini kol gekirdiş, nasip etsin deyip daim dua kılamız. Hemmelerge hud düşün deyip, onalarımızı duaları ilahım icabat, sözsüz icabat bula değil adı. Çünkü otalarga, onalarga hizmetlerden şey bulup daim duaları alışka hareket kılaylık. Yende İslam farmanı bilti masık balıştı. Dedeyiz icralardan. Sen müdün mü? Ona canı razı kıl mı? Kaysi birden bu şeyim torkata torkata icra kılıp. Bana hazı uyuzdem ettiyiz. Adam eytelle. Kayırda soruyu sayti bergin. Dille. Canlı eytkin dille. Digen geplerge. Bir cevaben. Az yine hırgayı kılsak.
1: Sen midin ko'nglim ranjitgan, sen midin dilim og'ritgan, sen midin yurakka o't solgan, sen midin yana sen midin.
0: Ya yashang, salomat bo'ling.
2: Assalomu alaykum Ibrohim aka, ustoz akajonim, sizni aytganlarda xursand bo'ldim, e'tibor uchun rahmat. Hozir mana ukam Ilhomjon bilan birgalikdamiz, o'g'illari, farzandlari bilan bir jamoamiz. Hozir ham yonimda ham ukam, ham do'stim, ham nima deydi? Zamonaviy tilda aytganda administrator deydi.
0: Ha, yoningizda o'tirib turibdimi?
2: Shunaqa, ha, o'zlari İlham aka, bu men telefonni ko'tarmaysiz deysiz-ku, hozir boy aytganingizdek. Shu bola sababchi.
0: Ha, shunaqami? U yigitni telefonni menga berib qo'yishingiz kerak uning uchun.
2: Uni foydasi yo'q-da. U ham anaqa bo'ladi.
0: Nima bo'ladi? Sizga o'xshagan esdan chiqib qoladi ham bo'ladi.
2: Yo'q, uni esdan chiqmaydi, u mamnaqa bo'ladi. Kunduzi bir xizmat oladi, kechqurungiga bir-biriga yaqinroq joy bo'lsa zo'r, lekin uzoq-uzoqdan xizmat olib, orada bitta yakkasaroy bir tabassum.
0: Uzoqdan yetib kelish
2: uzoq-uzoq joydan. Lekin xol deb qo'yanlar. Keyin hozir yo'llarimiz ozgincha mana shu tirband paytiga tushib qolganim, tushib qolamiz. Shu payt o'zim rulda chalg'imay deb, keyin qovaraman deb shu bilan xizmatga kiriladi. Nima qo'shib aytamiz, qanaqa?
0: Ba, eshityaptilar. Ibrohim G'aniyev rahmat e'tibor uchun deb yozib qo'yaptilar. Rahmat, rahmat. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065. Islom Farmonov yonimizda. Labi, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
3: Islomjon. Ustoz o'g'lim, yaxshimisiz? Sochma ishlayapsizlarmi?
2: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Qarshidan Abdug'ani bobo.
0: Labbay.
3: Mana shu qo'shiqlaringizni dadangiz bilan kelganingizda ko'p eshitganmiz. Iloyim sizga dadangizni, buvangizni umrlarini bergan bo'lsin. Doim bizani baxtimizga sog' bo'ling. Shu doim bizlar uchun yaxshi-yaxshi qo'shiqlar ijrosh nasib qilsin. Nasib bo'lsa bizlar uchun Qarshidagiga sizni taklif etamiz. Rahmat.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Dadasi hamma yerda. Ilhom Farmonov hamma yerda, hamma viloyatlar aylan yuribdi. Tag'inam avvalgidek emas, oldin stadionlar to'ladi Ilhom Farmonov bilan. Obid Asom ko'p reklama qiladilar, ayollarni ichiga kirib ketsa, tamomiy yugurib ketishardi deb aytadilar. Obid Asomov juda ko'p hangama qiladilar, ayniqsa o'sha onajon
2: yozib bo'lganlar.
0: Ha, chiqqandan keyin qayerda pensioner bo'lsa Ilhom Farmonov kirib o'tiradi deb hazil har xil hazil huzurlarini
2: shunaqa
0: eshitamiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum labbay.
4: Alo, assalomu alaykum Bahodir aka, assalomu alaykum Islom aka.
0: Labbay. Labbay.
4: Man Abdulazizjon Buxorodan.
0: Eshitamiz.
4: Juda ham xursand bo'ldim, mana mehmon bo'lib keldilar bizni Oradono radiosiga, juda ham xursand bo'ldim. Hurmatli mehmonimiz Islom akaga savolim bor edi. Ilhom aka Farmonovni ashaddiy muxlislardan biri. Agar mumkin bo'lsa, agar shu bo'lay desang jannatki taronasini bitta aytib bersalar. Keyin ikkinchi savolim, Ilhom aka bilan bir duet qo'shiq aytganlarmi? Men eshitmaganman-da ko'pincha.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Duet qo'shiqlar. O'sha askarlik haqida, boshqalar haqida bilamiz hammamiz, yosh paytida birga kuylaganlarini. Balkim hozir ham rejalari bo'lsa kerak, agar shu birgalashib aytiladigan nimadir ijrolar bo'lsa aytish mumkin menimcha uni ham.
2: Xudo xolasa rejamiz.
0: Deb o'ylab turamiz. Ozgina o'sha onajoni rozi qildan to'r qator bo'lsin deb so'rayaptilar. Mumkin bo'lsa. Marhamat.
1: Bo'lay desang jannati Parvardigor hurmati, bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati, Muhammadning ummati ona joning rozi qil validang rozi qil

0: Uçağa varıp geldik. Ne makıldı ile? Uçağa geldik. Ne mesela uçağa geldik? Çıra uçup kaldı ya hama yağda. Uçuyam şuna kapı kendi yedi işte. Ne oldu? Uçup kaldı ya çıra hama yağda. Şimdi uyakayım ne gruska kötken
1: değil. Şöyle bereket hapsızsın. Çıra uçken peyde. Mene şu yerde turuştu can bazlı yıkılıp.
0: Turuştu mu?
1: Haa bereket. Haa manam. Şular bu megende bizim radyo uçup kaldı.
0: Haa manam şakam kadar yürüdüm koça dedi. Haa. Narkı cüde mi arız oraya? Başka yazı korup kaldı. Geçe benim tur bara var bir işi var orası. Yumanı hilligin olgan men romantika qiladigan.
1: Ha, o'sha vaqtda qimmat bo'lib qoptimi?
0: Yo, menimcha otor olgan men romantika qiladigan olgan men.
1: Hali
0: bir narsalar, hilchalar, yurakchalar chiqargani kelsam, hammani qovog'ida qora uy romantika qiladigan holat emas.
1: Qani keldingiz
0: eshitdingiz. Men yo'q qo'ya qo dedim. Romantika. Unaqa bo'lsa-da. Bahodir aka, assalomu alaykum. Salomatmi? Sanjar nima yutuq oldi? Oltin qalam milliy mukofotiga sazovor bo'lgan 20-chi milliy oltin qalam mukofotiga sazovor bo'lgan Sanjarni infoterapiya dastur bu jamoani o'zi yutug'i hammasi jamoaniki, oriyat dononiki, lekin Sanjarni dasturi. Xayrlashamiz.
1: Xayrlashamiz, vaqtli emasmi Bahodir aka?
0: Yetarli, menga vaqt kerak, menga vaqt kerak, tezlashing.
1: Oriyat dononi tinglagan va tinglab turgan barcha-barchaga salomatlik tilaymiz. Tuningiz osuda va xayrli, barokatli o'tsin. Salomat bo'ling.
0: Aman bo'ling, Hasanboyga rahmat, men bilan birga ushbu haftaning 4-chi kunida birga bo'lib turgani uchun. Demak, oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ularning xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, duolarini olib jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha-ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona qayerda bo'lishdan qat'i nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, gullaga suv quyadigan katta vodovoz mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyat dono sadolarini, ovozlarini, kuy-qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga vodovoy qilib yetkazayotganlar bor ekan, hammalarini ikki dunyolari obod bo'lsin, hech qayerlari og'rimasin. Onam aytganlarday, hammamizni o'zimizga o'zimizni dastyor qilsin, osmonga qarab termiltirib qo'ymasin, deydilar. Gazingla pasaymasin, chirog'ingla o'chmasin. Oylik maoshingla pensiyalar oshsin. Xonadonni duogo'y bo'lib, oltin boshingla oqarib, chola kampir bo'lib, duogo'ylar bo'lib, ko'p yillar bizni duo qilib yuringlar. Bizga xizmatingizga shay bo'lib, labbay otam, labbay onam deb yuringlar. Bahodir Mag'diyev, Hasanboy oriyat dono, Allohning panohiga.

seni sevsen yaşlıyım daha. Saç akaryan çağımda ham sev. Beni sevsen.